0: lenaneong la RQB.
1: Mamedi ke ile ka o tshepisa hore ha ile mona mo ile ngore hona temetso tso re tla sheba dipapadi bet